0: Bonjour Laurent. Beyler canavar geliyor, çekilebilir miyiz acaba?
1: Çekil oradan, çekil.
0: Çekil oradan.

Next up, Nil Burak, Yalnızım Ben. I am alone. Anneciğim bu sana gelsin. Çok öpüyorum.

beni nerelere götürüyor, veremedim arabayla bana bunu getiriyor. Geri geri gidiyorum, arada bir sıkılınca adım atam adam aratara, hadi beni gelip al. Dere tepe koşuyorum, arası da sıkılıp elime de bir kalem alıp başlıyorum. Tepe dere deli gibi yürüyorum, gece gece kapa çene, hadi bunu.

0: Nein, nicht maulen, bitte, aber...
1: What are your thoughts on being called Salt Bay?
2: Tabii ki bu benim ikinci ismim oldu. Tabii ki herkes tarafından sevilen, ondan sonra takdir edilen, dünyanın her yerinde konuşulan bir hareket.